0: Mude, oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Radio Študent dinliyorsunuz. Burası 89.3. Size net, keyifli bir dinleme ve keskin görüntüler diliyoruz.
2: Radar. Odprta radijska.
3: Umetniško-teoretska.
2: Eksperimentalna platforma.
3: Študent.
2: Več na radiostudent.si. Pošiljnica Radar.
4: Test 1, 2. Test 1. Test 1, 2. Test. Test.